taşta değil alıp. Şu diyesi torasa tine konmak kutikte kudiye şu. Spas ki nun ispas. Şu spas.